0: Sour ya jiro sour. Ayo.
1: Ya dran tsatik tsatik. Ya madrasik.
0: Hey, yergu yerek
1: şa. Şunna şunna şa.